0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her yerde, radyo ülkü.

Al elimdeki her şeyi, al vereyim. Seni gönlüme öyle sarıp seveyim. Ne olur, ne olur bu gece yanına geleyim. Gideceksen eğer ki, gideceksen eğer ki bu son dileğim.

Çektiğim çileler kendim adına. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime?

0: emanet.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
2: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Bugün programa Hepsi grubuyla başladık. Grup 2005 tarihli ilk albümleri birle tanındı. Albümde bulunan Olmaz Olan, Yalan, Her Şeye Rağmen ve Üç Kalp parçalarına video klip çekildi. En çok da Yalan adlı şarkı başarı kazandı ve Türkiye'de bir numara oldu. Mirkelam'la devam ediyoruz. Bu şarkıyı ilk olarak Özlem Tekin'in Labali albümünde dinlemiştik. 2004 yılında Mirkelam yeniden yorumladı. Hoş geldiniz.

Thomas Spence aslında oyuncu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. İlk albümü Eğer Dinlerseni uzun bir hazırlık döneminden sonra 2002'de çıkardı. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü Şehir Rehberi ise 2004'te piyasaya çıktı. İlk albümden Ayrılamayız Biz sonrasında Retro'ya Tarkan'la devam ediyoruz. Şarkımızsa Sen Başkasın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

ilk olarak hayatımıza 2001 yılında girdi. Crash'te çıkarmış olduğu Sevgili albümünden tam bir yıl sonra Alagül albümü çıktı. Albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Alagül'ü dinledik. Yaşar'ın o muhteşem albümü Masal'dayız. Şarkımızsa Aldanırım.

24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümünü çıkardı. 2004'te ise Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Demedi Deme albümündeki en özel şarkılardan klibinde belki hatırlayanlar vardır. Aklım Karıştı sonrasında bugün Retro'nun kapanış şarkısı Emre Aydın'dan. 2006 yılındayız. Şarkıcının ilk albümü Afili Yalnızlık'tan bugün sizlere seçtiğim şarkı Belki Bir Gün Özlersin. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Mersin, dünya deniz kaplumbağalarının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yazılı bir açıklama yaparak raporların çelişkili, uzman görüşünün eksik olduğu, şirkete verilen ruhsata karşı davacı oldukları anımsatıldı. Mersin'de jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7256 adet sentetik ezza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mersin'de iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıkların yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Taşucu mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışması yapılırken bereket geleneği kapsamında da dilek havuzuna kayısı döküldü.
6: Radyo Ülkü.
8: TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen mahallesinde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak, her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken, turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de merkez ilçelerde artan sinek sorunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Muhalefet meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yetersiz kaldığı eleştirilerini yaparken, Başkan Vahap Seçerse sinekle ilgili şikayetlerin haklı olarak arttığını, bu konuda yoğun bir mücadele dönemiyle sorunu en aza indireceklerini söyledi. Mersin'de 5 yıl önce oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazında çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıkan özel gündüz bakım evinin 2 yetkilisi ve 3 öğretmeninin çocuğa karşı eziyet suçundan yargılanmasına devam edildi. Tarafları dinleyen hakim duruşmayı erteledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin çalışması sonucu kendisini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda cihazla 20 kilo ilaç ele geçirildi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun gözetimi altında uluslararası güvenlik gerekliliklerine uyumlu şekilde yürütülen operasyonla tesisin mekanik, hidrolik, termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Tarsus Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi arasında bilimsel araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi, araştırma altyapılarının etkin kullanımının sağlanması ve akademik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devlet koruması altındaki çocukların sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Tarsus Üniversitesi'nde lisans ve ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan 1100 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde el freni çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki Fazlı Dal hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Yanık Kışla Mahallesi Taşgediği mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde şehidin adını taşıyan okulda oluşturulan Şehit İbrahim Öztürk köşesi düzenlenen törenle açıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde camilerde gerçekleştirilen vaaz ve cuma hutbelerinde vatandaşların orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek, bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek, hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban Ziyaret Tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: Mersin'in 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi.
9: Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karaysağlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
10: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo
10: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Gel!

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

İlk olarak size Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatmak istiyorum. Şimdi göz makyajı ve böyle keten giysiler içindeki insanları tasvir eden özenle hazırlanmış mezarlar ve hiyeroglifler göz önüne alındığında eski Mısır toplumu için hijyenin önemli olduğu aslında anlaşılıyor, değil mi? Modern toplumların Antik Mısırlılarla ilişkilendirmeye başladığı bu koyu renk göz makyajı ve peruk gibi pek çok şey yalnızca görünüş için değil aslında. Aynı zamanda güneş tarafından kavrulmuş ve böceklerle dolu bir yerde hayatta kalma yöntemleri olarak da benimseniyor. Ben konuşmaya devam ettikçe konu biraz daha ilginçleşecek, anlayacağınız. Modern olanaklardan yoksul olan Antik Mısır gibi toplumlar hayatta kalabilmek için yaratıcı ve becerikli olmak zorundalar, tahmin edebileceğiniz gibi. Mısırlıların makyaj yapmaları ve vücut temizleme yöntemleri daha sonraki dönemlerde popüler hale gelen sabun, işte ne bileyim kozmetik ve parfümlerin çoğuna da aslında ilham kaynağı olmuş. Antik Mısır halkı kendilerini benzersiz kılan çok sayıda hijyen alışkanlıklarına sahipler. Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında keyifle bahsedeceğim sizlere. Bir bahar.

Günegül'le de bugün de birbirinden ilginç şeyleri anlatmaya başladım biliyorsunuz. Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını konuşuyoruz. Şimdi erkekler ve kadınlar aslında bitleri önlemek için saçlarını tıraş etmişler, biliyor muydunuz? Bit gibi parazitler Mısırlılar için o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki böceklerin vücutlarında yaşamasını önlemek için sert önlemler almak zorunda kalmışlar hep. Bitlerin yaşayabileceği yerleri sınırlamak için insanlar saçlarını tıraş etmiş mesela. Tabii kafalarına gerçek insan veya at kılından yapılmış peruklar da takarlarmış. Yine bununla birlikte daha az parası olanlar peruk alamadığından alt sınıfların üyeleri genellikle peruk yerine başörtüsü takmışlar. Veya papirüsten peruk benzeri kreasyonlar da yapmışlar diyebilirim. Vücut kokusunu engellemek için de doğal deodorantlar kullanmışlar mesela. Otları, çiçekleri ve kökleri bir macun haline getirerek koltuk altlarına uygulamak için yağ ile birleştirmişler ve bu sayede kremler elde etmişler. Tarihçiler eski Mısırlılara ait fındık, ezilmiş kaplumbağa kabuğu, deve kuşu yumurtalarının yanı sıra yulaf lapası ve reçine karışımlarından yapılmış koku gidermek için kullanılan maddeler de keşfetmişler. Bu ilkel deodoranların bazıları gerçekten hoş bir kokuya da sahipmiş. Deve kuşu yumurtası demişken hatırlarsanız böcekleri kendilerinden uzaklaştırırlar diye bir programda uzun uzun anlatmıştım. Hatta Mimar Sinan da birçok eserinde deve kuşu yumurtası kullanmıştır, biliyor muydunuz?

0: gerek.
1: Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatıyordum size. Çiğnenmiş otlar ve naneler de çok popüler. Hemen bunu da biraz detaylandırayım. Temiz bir nefes günümüzde olduğu gibi tarihte de insanlar için önemli bir konu olmuş. İşte bu nedenle genellikle gün içinde veya yemeklerden sonra maydanoz gibi otları çiğnerlermiş. Mısırlılar ayrıca ağız kokusunu önlemek için kendilerinin yaptıkları ya da satın aldıkları şekerlerden de kullanmışlar. Bu şekerler kokulu baharatlar, işte tarçın, kaju ya da çam tohumlarının balla karıştırılmasıyla yapılıyormuş. Ne kadar şanslıyız değil mi? Şimdi diş macunları bin bir çeşit aromaya sahipler. Yine antik Mısır kültürüne baktığımızda mezar duvarlarındaki heykeller ve resimler de dahil olmak üzere tabii çeşitli tarihsel sünnet örneklerinin de mevcut olduğunu görüyoruz. Sünnet kültürü hani başka nedenlerle devam etmiş olsa da bazı tarihçiler bu uygulamanın temizlik ihtiyacı olarak başladığına inanır. Araştırmacılar tapınaklarda ve mezarlarda bulunan yazılı kaynaklara bakarak eski Mısır'da sünnetsiz olan insanların kirli sayıldığını düşünmüşler. Zamanla tabii ki bu bir ritüele dönüşmüş. Gelelim tuvalet ve banyo alışkanlıklarına. Zengin Mısırlıların sahip olduğu tuvaletlerin çoğunda kireç taşından yapılmış koltukların olduğunu söylesem sanıyorum şaşıracaksınız. Bu tür lüksleri karşılayamayanlar genelde böyle dışarıda toprağa kazdıkları bir çukuru tuvalet olarak kullanırlarmış. Dediğim gibi günümüzde hepimiz çok şanslıyız gerçekten. Bununla birlikte insanlar nehir suyunu içmek, yıkanmak, kıyafetlerini yıkamak için kullanmalarına rağmen yine çok sayıda insan nehirleri banyo olarak da kullanıyormuş. Eski Mısırlıların kanalizasyon sistemi olmadığı için ne yazık ki atıklar ve diğer çöpler genellikle çukurlarda, açık alanlarda veya kanallarda toplanıyor. Nehri ve insanların yiyeceklerini yetiştirdiği tarlaları da kirletiyor. Mısırlıların temizlik çabalarına rağmen sağlıksız koşullardan kaynaklanan hastalıklar, sonra parazitler ve böcekler her yıl ne yazık ki birçok insanın ölümüne neden oluyormuş. Sağlık ve estetik amaçlı kullanılan bazı kozmetiklerden de bahsedeceğim size ama yine iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En iyi müzik, en iyi program.

ilk olarak size antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatıyordum. Kozmetikler demiştim. Kozmetikler güzellik dışında başka faydalar da sağladıkları için eski Mısır'da hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılıyor. Biz bunu kaynaklardan öğrendik. İnsanlar bal veya aloe vera yağı ve yüz maskeleriyle ciltlerini pürüzsüzleştirdikten sonra işte göz farı, rimel, hatta göz kalemi de uyguluyorlarmış. O zamanlar Mısır'da eyeliner sadece bir güzellik ifadesi olarak popüler değil. Sürmeli insanlar eyeliner'ı gözlerini güneş ışınlarından korumak ve sinekleri kovmak için kullanıyorlar. Bu kozmetik ürünleri yapmak için de insanlar malakit ve galen gibi doğal elementleri toz haline getiriyorlar. Yağ ile karıştırıyorlar ve bir krem oluşturuyorlar. Daha sonra da bunları kaplarda saklıyorlar. Tabii ki onlar da diğer insanlar gibi her gün duş almayı ihmal etmemişler. Ama tabii bunu yapmak için kullandıkları yöntemler sosyal sınıflarına bağlı. Sanıyorum bunu söylediğimde çok da şaşırmayacaksınız. Zengin Mısırlıların evlerinin içinde yıkanacak yerleri bulunuyor. Hizmetçileri tarafından Nil Nehri'nden taşınan suyla dolu leğenler veya testileri var. Bazı üst sınıf evlerde çoğu insan ayakkabı giymediğinden ayakları temizlemek için kullanılan ahşap, taş veya seramikten yapılmış ayak banyoları da mevcut. Mısırlılar sabun olarak natron adı verilen doğal bir maddeyi kullanıyorlar ve ciltlerini yumuşak tutmak için banyo yaptıktan sonra nemlendirici kremler sürüyorlar. Mısır toplumunun çoğunu içeren alt sınıfların üyeleri de az önce söylediğim gibi nehirde yıkanmaya devam ediyor. Bu arada çok çeşitli malzemelerden parfüm de üretmişler. Antik Mısır deyince halkın güzel kokuya değer verdiğini biliyoruz. Bunun için çeşitli parfümler yapmışlar. Kakule, nane, ardıç gibi kokulu baharat ve otları yağ ile karıştırmışlar. Farklı türlerde kokular elde etmişler. Kapi adı verilen bir parfüm var. Eski Mısır parfümlerinin en değerlisi ve pahalısı haline gelerek zenginliğin bir göstergesi olarak benimseniyor. Mısırlılar aynı zamanda kokulu malzemeleri kendileri ve inançları gereği yakmışlar. Tütsü külahlarına dönüştürmüşler onları sonrasında. İki güzel şarkı dinleyelim mi? Birlikteyiz sonrasında.

da. Tarih gerçekten çok enteresan. Hep de merak ediliyor. Acaba geçmişte insanlar nasıl yaşamış, neler yapmış? İşte ben de bu yüzden Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatayım istedim bugün size. Şimdi Mısır tarihinin büyük bir bölümünde insanlar biliyorsunuz çok az giysi giyselerdi. Sonraki dönemlerde daha büyük gardıropların benimsendiğini biliyoruz ve giydiklerinin temiz olması onlar için önemli bir konu haline gelmiş. Giydikleri kıyafetlerin kumaşlarının rengi beyaz olduğu için giysiler tabii ki çok kolay kir gösteriyormuş. Bu çamaşırların daha sık yıkanmasını gerektiren bir durum ve kolay da bir iş değil. Kirleri çıkarmak için şimdi evlerimizdeki gibi efendim toz deterjanlar, sıvı deterjanlar, leke çıkarıcılar yok. Giysilerin dövülmesi, durulanması, işte sıkılması, elle ıslatılması gerekiyor. Tabii bu sebeple çamaşır yıkama işi erkeklere verilmiş. Zenginler çamaşırlarını yıkamak için başkalarını tutarken ve özel tesislerden yararlanırken alt sınıf çamaşırlarını yıkamak için Nil Nehri'ni kullanmak zorunda kalıyor. Birçok insan nehri çöp atmak ve duş almak için de kullandığı için su parazitler ve hastalıklara neden olan diğer şeylerle de dolu. Aynı zamanda nehirde çamaşır yıkamak su aygırları veya pusuya yatmış timsahlar tarafından zarar görme veya öldürülme tehlikesi olduğu anlamına da geliyor. Bir zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? Diş temizliğinden, manikürden, pedikürden, güneş koruyucusundan da bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleyelim öncesinde.

Bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Antik Mısır döneminde insanlar acaba ne tip hijyen alışkanlıklarına sahipmiş? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi eski Mısırlılar dişlerini temizlemek için tuz kullanıyorlar, çiçek kullanıyorlar, nane gibi doğal maddeleri toz haline getiriyorlar. Az önce de söylemiştim. Nerede o zamanlarda şimdiki o güzel diş macunları? Bunu tabii parmaklarını kullanarak dişlerinin üzerine sürüyorlar. Diş fırçaları da yok sonuçta. Sonunda da ince bitki şeritleriyle kıl gibi bağlanmış bir çubuk kullanarak bir diş fırçası yaratıyorlar. Tarihçiler dolgular ve gevşek dişleri atellerle yerinde tutmak da dahil olmak üzere Mısırlıların dişlerine uyguladıkları işlemlerin kalıntılarını keşfettiler biliyorsunuz. Birkaç mumyanın da kendilerine ait olmayan dişleri kullanarak köprü yaptırdığı anlaşılmıştı. Yine manikürden de bahsedeceğim demiştim. Ne manikürü Gül, saçmalama dediğinizi duyar gibi oldum. Ama hiç öyle demeyin çünkü üst sınıf Mısırlılar ve kraliyet ailesi tırnaklarını kesmek ve temizlemek için törpüler ve küçük bıçaklar kullanan manikürcüleri işe alıyorlar. Manikürcüler toplumda özel bir yere sahipler üstelik ve mezarlarını seçtikten sonra meslek ünvanlarıyla belirgin bir şekilde etiketlemeye özen gösteriyorlar. Yani aslında önemli insanlar, öyle söyleyeyim. İnsanlar ayrıca tırnaklarını turuncu ve sarıya boyamak için kına kullanarak ilkel bir oje biçimi yaratıyorlar. Sınıfı ne olursa olsun çoğu insan çıplak ayakla dolaştığından ve ayaklarının çatlamalarını veya böcekleri çekmesini önlemek için kremler ve merhemler mutlaka kullanıyorlarmış. Şimdi Mısır güneşli sıcak bir yer olduğu için eski Mısırlılar derilerini korumaya da özen göstermişler. Banyodan sonra mesela insanlar yağ içeriği nedeniyle cildi nemlendirmeye yardımcı olan don yağı gibi hayvansal ürünler uygulamışlar. Ayrıca keten tohumu veya Hint yağı gibi bitkisel ürünler de kullanmışlar ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya ve genç görünümlerini korumaya yardımcı olması için bu ürünlere bal eklemişler. Mısırlıların kremlerinde kullandıkları bileşenlerin çoğu kum sinekleri gibi böcek kovmanın ek faydasının yanı sıra güneş kremi görevi de görmüş. Zenginler pazarda hazır kremler ve yağlar satın alabilirken parası olmayanlar kolay erişilebilir malzemelerle evde kendi kremlerini yapmışlar.

0: Gülle Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Her zaman, her yerde.

Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatıyordum size hatırlarsanız. Sivrisineklerden de biraz bahsedeyim isterim. Antik Mısır sivrisineklerle boğuşuyor çünkü ve bölge sakinleri bu konuda pek çok önlemler de alıyor. Bazı durumlarda bataklıkların üst kısımlarında olanlar uyku odalarının etrafına kuleler inşa ederlermiş. Çünkü rüzgar sivrisineklerin bariyere sızmak için yeterince yükseğe uçmasını engellermiş. Aldıkları önlemlerden biri de uyurken kendilerini bir ağa sarmakmış. Her erkeğin gündüzleri balık tutmak için kullandığı bir ağ var ve geceleri bunu yataklarının etrafına sarıyorlar ve altında rahatlıkla uyuyorlar. Böylece sivrisineklerin vücutlarına ulaşmasını da engellemiş oluyorlar. Şimdiki zamanda ne kadar şanslıyız değil mi? Bir losyonu sürüyoruz. Oo, sen sağ ol, ben selamet. Ya da evimizin pencerelerine, kapılarına sineklikleri yerleştiriyoruz. Rahat rahat püfür püfür uyuyoruz. Şimdi eski Mısır'da hamilelik testi için köz ve arpa kullanılmış. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Kadın doktorlar arpa ve közün bir karışımına idrar yapmayı gerektiren erken bir gebelik testiyle hamilelik durumunu test ederlermiş. Yapılan idrardan sonra arpa ve kor büyümezse hamilelik yok demekmiş. Büyürlerse idrar sahibinin hamile olduğu anlamına geliyormuş. Bu test aslında oldukça etkili. 20. yüzyılın sonlarında araştırmacılar tekniği doğrulamaya çalıştılar ve hamile kadınlar tarafından yapılan testlerin yarısından fazlasında arpa veya közün büyüdüğünü görmüşler. Bir erkek veya hamile olmayan bir kadın tarafından yapılan her testte ise büyüme görülmemiş. Bu eski Mısır'da uygulanan tek doğurganlık testi yöntemi olmasa da belki de en etkili olanlardan bir tanesiymiş diyebilirim.

Eski Mısır deyince aklı zenginlik de geliyor biliyorsunuz. Biraz da size altından bahsetmek istiyorum. Doğada bazı madenlerden çok bazılarındansa az bulunuyor biliyorsunuz. Hal böyle olunca da az bulunan madenler doğada çok bulunan madenlere göre çok daha kıymetli oluyorlar. Altın ve gümüş kıymetli madenlere verilebilecek en iyi örneklerden bazıları biliyorsunuz. Altın binlerce yıl öncesinden günümüze kadar en değerli maddelerden de bir tanesi olmuş. Böyle saf halinde, parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metal deniyor altın için. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, sonra doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri insanların aslında ilk çağlardan beri ilgisini çeken bir şey. Parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metal. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan sudan da etkilenmiyor. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmıyor, kararmıyor ve donuklaşmıyor. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olması. İşte bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebiliyor. Altın nedir anladığımıza göre? Gerçi hepimiz çok iyi biliyoruz ama nasıl oluşuru da anlatayım size. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

nasıl çıkarılır, nasıl işlenir, bundan bahsediyordum hatırlarsanız. Şimdi mağma biliyorsunuz çok sıcak ve eriyik bir alan. Bu eriyik alanda onlarca farklı bileşenle birlikte altında bulunuyor. Mağmada önce patlamalar oluyor ve basınç düşmeleri yaşanıyor. Ardından depremler oluyor ve o eriyik maddeler zaman içinde yüzeye çıkıyor. İşte bu maddeler yüzeye yaklaştıkça soğuyup katı hale geliyor. Günümüzde altın madenleri yerin çok çok altında. Fakat bazen deprem gibi doğa olayları nedeniyle bazı altın madenleri yüzeye yakın olabiliyor. Geçmişte yüzeyde ve yüzeye yakın kısımlarda altın bulmak mümkündü. Ama tabii insanlar yüzyıllar boyunca altına hücum ettikleri için artık yüzeyde altın bulunmuyor biliyorsunuz. İşte bu yüzden son teknoloji cihazlar sayesinde özel altın madenleri oluşturuluyor ve kayaçlar arasına gizlenmiş olan altınlar bulunuyor. Şimdi altın madeni nasıl bulunur ve altın nereden çıkartılır, ondan da biraz bahsetmek istiyorum şöyle yüzeysel olarak. Neredeyse dünyanın her yerinde aslında altın var ama bazı yerlerde az bulunurken bazı yerlerde biraz daha çok olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman kişiler toprağın rengini ve değerlerini, çevredeki bitki örtüsünü ve birçok farklı bilgiyi değerlendirip altın yoğunluğunu keşfediyorlar. Toprakta mesela demir çoksa altın da çok oluyor. Altın mağmanın zamanla katmanlaşması sonucunda böyle toprağın belirli katmanları arasında oluşuyor. Dere yataklarında da işte rüzgar ve suyun etkisiyle zaman zaman oluşabiliyor. Diğer maddelerin arasında olduğundan ayrıştırma tekniğiyle ortaya çıkarılabiliyor. Madenlerde toprak ve katman kazılıyor ve altın yatağı bulunuyor. Bazı durumlarda da kepçelerle böyle büyük kaya parçaları koparılıyor, mikserlerde öğütülüyor ve elenerek altın ortaya çıkarılıyor. Öğütme sonucunda küçük parçalara ayrılan cevherler linç tanklarına aktarılıyor. Linç tanklarının içinde sodyum siyanür ve hafif oksitleyici çözeltiler bulunuyor. Siyanürlü uygulama sayesinde en küçük altın tanecikleri ortaya çıkarılıyor. Siyanür uygulaması altın kalitesinin düşük olduğu durumlarda bu arada kullanılıyor. Farklı renklerde altın nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, az önce de bahsetmiştim aslında, altının doğal rengi sarı ama hepimizin bildiği üzere beyazı da var, pembesi de var. Peki bu renk değiştirme işlemi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız hemen anlatayım. Altını beyazlaştırmak için nikel ve platinle karıştırmak gerekiyor. Altının pembe olması için de bakırla karıştırılıyor. Size dünyada en çok altın üreten ülkeleri de anlatmak istiyorum ama şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: dolandırıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Herkesin peşinde olduğu maden altını konuşuyorduk hatırlarsanız. Dünyada en çok altın üreten ülkelerden bahsedeceğim demiştim. 2006 yılına kadar Güney Afrika dünyanın biliyorsunuz en büyük altın üreticilerinden bir tanesiydi. 1960'ların sonları ve 70'lerin başlarında hiçbir ülke Güney Afrika'nın en yüksek üretim döneminin ölçeğine bile yaklaşamadı. 2007'de diğer ülkelerde artan üretim ve Güney Afrika'daki üretimin azalmasıyla Çin en büyük üretici konumuna geldi. Çin'i hemen Avustralya izliyor. Sonrasında Rusya var, sonrasında Amerika var. Sonra Kanada, Peru, Endonezya, Gana, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Özbekistan, Sudan, Papua Yeni Gine ve Kazakistan diye liste devam ediyor. Türkiye'deki altın madenlerinden de biraz bahsedeyim size. Altın en çok hangi şehirde çıkarılır sorusuna Uşak diye cevap verebilirim. Genelde Türkiye'deki altın madenleri biliyorsunuz Ege, Doğu Karadeniz, İç Ege ile Doğu Anadolu'da yoğunlaşıyor. Aktif madenlerde çıkarılan altın için ortalama 0.6, 12.65 gram ton cevher tenürü bulunuyor. Sırasıyla Türkiye'deki illerden de bahsedeyim. Uşak listenin en başında. Sonrasında Erzincan var, Ordu var, İzmir var, Balıkesir var ve Çanakkale var. Hadi bakalım bir küçücük mola verelim. İki güzel şarkı dinleteyim size. Birlikteyiz hemen sonrasında.

Hepimiz yemek yemeyi çok seviyoruz, değil mi? Biraz yemeğin tarihi üzerine konuşalım istedim bugün. Mesela öncelikle size kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyeceklerden bahsedeceğim. Orta Çağ yemeklerinin günümüz yemeklerinden ne derece ve hangi yönlerden farklı olduğunu kolaylıkla hayal edebilirsiniz. Şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Çoğumuzun aklına bir anda koca bir et parçası gelir, değil mi? Yağlar böyle insanların ellerinden damlar. O şekilde yiyen zenginler. Diğer yanda epeydir boğazlarından yulaf lapasından başka bir şey geçmemiş fakirler. Orta Çağ yemek repertuarında aslında bu yüzyıl insanın iştahını kabartacak çok şey olmasa da o dönemlerden günümüze ulaşmış bazı yiyecekler var. Orta Çağ menüsünde çoğumuzun iştahla yaklaşmayacağı, hatta bazen böyle biraz da tiksinerek uzak duracağı birçok şey var. Bu uzak duruşun sebebi çoğu yemeklerin hijyen ve sağlıktan yoksun oluşu. İşte haşeratlar, Orta Çağ dünyasının bir gerçeği biliyorsunuz ve yeteri kadar da et tüketemeyen için oldukça önemli bir protein kaynağı ne yazık ki. Tavus kuşunun öldürülüp derisinin tek parça halinde yüzülmesi. Etini pişirdikten sonra derisinin hayvan sanki hiç ölmemiş gibi pişmiş ete giydirilmesinin saray mutfağında oldukça popüler bir numara olduğu düşünülürse, temizlik düşkünlerinin yanı sıra estetiğe önem verenlerin de Orta Çağ yemeklerinden uzak duracağı aşikar. Her ne kadar böyle tuhaf yöntemler ve yiyecekler kullanılmış olsa da bugün çoğumuzun mutfağında kökeni Orta Çağ'a dayanan pek çok şey bulunuyor. O zaman keyifle ve iştahla tükettiğimiz Orta Çağ'dan kalma yiyecek ve içeceklerden bahsedeyim size şarkıların hemen sonrasında.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
2: Radyo Ülkü.
3: Sanma acıtmaz dünya.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyecekleri konuşuyoruz demiştim. Kahveyle başlayalım mı? Çaydan sonra biliyorsunuz dünyada en çok tüketilen içecek olan kahvenin kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Sıcak veya soğuk, sütlü veya sade, hepimiz bayılıyoruz. Keşfedilmesine dair ilginç bir hikaye var. Günlerden bir gün Kaldi adında Habeşistanlı bir keçi çobanı sürüsündeki hayvanlardan birinin her zamankinden daha dengesiz davrandığını, daha önce hiç görmediği bir enerjiyle koşup zıpladığını fark edince hayvanı izlemeye karar veriyor. Hayvanın bir takım meyveleri kırmızı renkli bir ağaçtan yediğini görünce bu meyvelerden biraz topluyor ve sufiye götürüyor. Meyvenin hayvanda nasıl bir etki yarattığını dinleyen adam taneleri ateşe atıp kavuruyor, eziyor ve kaynatıyor. Güzel bir içecek hazırlıyor. İçecek tesirini çabucak göstermiş. Bütün gece uyanık kalarak daha önce hiç yaşamadığı bir zihin açıklığıyla elindeki kitabı okumuş. Ve işte böylesine etki gösteren kahvenin tüm dünyaya yayılması çok da uzun sürmemiş. Çokça ilgi uyandırıcı olsa da hikayenin büyük bir kısmı doğruluktan uzak diyor bize kaynaklar. İlk kez 17. yüzyılda Avrupa metinlerinde ortaya çıkan bu hikaye kahvenin doğru farz edilen kökenlerini ve tam olarak ne zaman keşfedildiğini aslında çok da yansıtmıyor. Kahve çekirdeklerinden yapılan içeceğin asıl kökeninin 10. yüzyıla ve yerlilerin kahve çekirdeklerini ezip suyunu mayalayarak gahva adı verilen alkollü bir içeceğe dönüştürdüğü Yemen'e dayandığı biliniyor. O zamanki gahva bugün keyifle yudumladığınız sıcak bir içecek değil anlayacağınız. Ama benzer bir şey. Ne var ki gahvanın popülerliği pek uzun sürmüyor. Gahvanın sağlığa faydaları hakkında uzun uzun yazan İbn Sina'dan sonra tarihi kayıtlarda 15. yüzyıla kadar kahveye öyle çok da rastlanmıyor. Peki bizim bildiğimiz sıcak kahve ne zaman ortaya çıktı derseniz bilinen ilk kayıtlar 15. yüzyılın sonuna, Yemen'deki Sufi dergahlarına dayanıyor. Espresso içinse 19. yüzyılın sonlarına kadar beklemek gerekiyor. Bir Sufi kahve çekirdeklerini 15. yüzyılın sonlarında Habeşistan'dan memleketi Yemen'e getirmiş ve diğer dervişlerle tüm gece uyanık kalıp ibadet edebilmek için kullanmış. Bazı kaynaklarda da böyle söylüyor hikaye. Tarih 1510'u gösterdiğinde kahve Sufi dergahlarını aşıp bütün toplumlara yayılmış ve Mekke, Kahire gibi büyük şehirlerde bolca içilir hale gelmiş. Sizce sadece kahvenin mi kökeni Orta Çağ'a dayanıyor? Çok daha fazlası var. Şarkıların sonrasında konuşacağız onları da.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
13: Radyo Ülke.

Gülgüne Gül'le de kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyecekleri anlatıyordum size. Zencefilli çörekten de bahsetmek isterim, sever misiniz? Zencefilli yiyecekler en az antik Yunan'dan beri hayatımızdalar ama tabii bugün tatlı bisküvi formunda tükettiğimiz zencefilli çöreğin kökeni Orta Çağ'a dayanıyor. Milattan sonra 992'de, daha sonra Nikopolisli yani Nibolu Gregory olarak bilinecek Ermeni bir keşiş memleketinden getirdiği tarifi kullanarak Fransız fırıncılara zencefilli çörek yapmayı öğretiyor. 15. yüzyılda Almanya'nın bazı bölgelerinde zencefilli çörek yapan fırıncıları korumak için loncalar bile kurulmuş. İsveçli rahibeler hazımsızlığı gidermesi için zencefilli çöreği sıkça tüketirlermiş. Lazanyadan da bahsedeceğim, size şaşıracaksınız.

Gül Güne Gül'le de bugün size kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyeceklerden bahsediyorum. Lazanya demiştik. Belki de çok şaşırdınız. 2003 yılında bir revizyonist 14. yüzyıl İngiliz ekmek kitabında ekmek ve peynirle yapılan bir tariften yola çıkarak lazanyanın keşfinin İngiltere'ye dayandığını iddia etmiş olsa da birçok yemek tarihçisi lazanyanın beklenildiği üzere İtalya'ya dayandığı konusunda aslında hemfikirler. 13. yüzyıl boyunca birçok İtalyan şair ve tarihçi eserlerinde lazanyadan zaten bahsediyor. Bahsettikleri bugün bildiğimiz lazanya mı bilinmez ama en azından benzer bir şeyden bahsettiklerini biliyoruz. Lazanya'ya yapılan ilk belirgin atıf Napoli Kralı 2. Charles'ın sarayda düzenlenmiş 1300 tarihli bir yemek kitabından geliyor. Katmanlar halinde hamur, peynir ve baharatlardan oluşan bu temel tarif oldukça basit. Yemeğin yumurta, peynir ve et eklenerek bir bağırsak içine sarılıp fırında pişirilen daha süslü versiyonu ise daha çok ziyafetlerde yenilmiş. Peki ya çilek? Kökeninin orta çağa kadar dayandığını söyleseydim. Şaşırır mıydınız? Az sonra detaylandıracağım.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Gülgün Gül'le de birlikteyiz. Harika şarkılar eşliğinde devam ediyorum size ilginç hikayeleri anlatmaya. Kökeni orta çağda yanan yiyecekleri konuşuyorduk. Çilek demiştim. Çilek belki sizin de şaşırdığınız gıdalardan olabilir. Dünyanın her yerinde yiyecekten kozmetiğe türlü form ve amaçla tüketiyoruz bu güzel meyveyi. Elbette ki orta çağda bulunmuyor. İlk kez Fransa'da krallar tarafından evcilleştiriliyor. Aslında dönemin eserlerinde çokça bahsedilmiş yabani çileklerden. Klasik dönemlerden beri bilinen bir meyve. 1098'de doğmuş Alman rahibe ve yazar yazılarında kurbağaların ve yılanların üstünde dolaştığı toprağa çok yakın yetiştiği dolayısıyla tüketilmesinin doğru olmayacağını iddia ederek çileği kötülemiş mesela. Ama tabii onu tadan bir daha vazgeçememiş. 5. Charles Louvre bahçesine mesela binlerce çilek fidanı diktirmiş. Tarihi kaynaklar bize böyle söylüyor. Böylelikle çok sevdiği bu meyveden bol bol yiyebilecekmiş. Tarih 15. yüzyılı gösterdiğinde çilek tüm Avrupa'da halk pazarlarında bulunur hale geliyor. 16. yüzyılda ise kremaya, şekere ve daha farklı şeylere batırılarak yenen bir tatlı halini alıyor. Araya waffle'ı da sıkıştırmak isterim. Kökeni orta çağa dayanan bir yiyecek sonuçta. Şaşırmış olabilirsiniz. Modern waffle, erken orta çağ manastır diyetinin en önemli unsuru olan nebula adlı çöreklere dayanıyor. Dünyevi zevklerden uzak duran keşişlerin böylesi lezzetli bir yiyecekle beslendiğini düşünmek anlaşılmaz olabilir belki ama burada bahsedilen bizim bildiğimiz böyle üstü krema, çikolata soslu taze meyve ve pudra şekerleriyle süslenmiş waffle'lar değil. Yumurta, süt, tereyağı ve undan yapılmış basit bir çörekten bahsediyorum. Bazen bir lüks olarak peynirle de doldurulabiliyormuş. Fransız kiliseleri fırıncılara binlerce waffle siparişi veriyor. Lezzetli bir yiyecekle beslendiğini düşünmek anlaşılmaz olabilir belki ama burada bahsedilen bizim bildiğimiz böyle üstü krema, çikolata soslu taze meyve ve pudra şekerleriyle süslenmiş waffle'lar değil. Yumurta, süt, tereyağı ve undan yapılmış basit bir çörekten bahsediyorum. Bazen

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

biraz da size kafeinli içeceklerin hayatımıza nasıl girdiğinden bahsedeyim istiyorum. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kafeinli içecekler 1200 yıl önce Güneybatı Amerika'da yaygındı diyor bize kaynaklar. Milattan sonra 8. yüzyılda Amerika kıtası içinde yüksek oranda kafein bulunan kakaolu çikolata ve kara içecek içeceklerinin oldukça yaygın olduğu ortaya çıkmış. Günümüzde Güneybatı ABD ve Kuzeybatı Meksika'da kalan bölgeden bahsediyorum. O dönemde az sayıda insan yaşasa da bu insanlar kafeine büyük değer veriyormuş. Güneybatı Amerika'daki arkeolojik alanlardan elde edilen 177 çanak çömlek parçası üstünde yapılan analizler var. Kafeinli bu iki içeceğin kalıntıları aranıyor. Özellikle Colorado'dan birçok alandan parçalar alınmış ve 650 yıllık bir yerleşimi kapsıyormuş bu parçalar. Analizler seramiklerin %20'sinden fazlasında ya kakao ya da çoban püskülünden yapılan kara içecek isimli sert bir içeceğin kalıntıları olduğunu ortaya çıkarmış. Bu geçmişte yerlilerin ve diğer güneybatı kültürlerinin bu kafeinli içecekleri tükettiğine dair aslında ilk kanıt olmuş. Bugüne kadar kara içecek tüketiminin ABD'nin orta bölümündeki bazı kültürlerle sınırlı olduğu düşünülüyordu. İçecek burada arınma ritüellerinin bir parçası olarak ya da hani trans benzeri bir duruma geçmek için kullanılıyor. Ulusal Bilimler Akademisi bildirilerinde yayınlanan araştırmanın yazarı diyor ki burada önemli olan Kuzey Amerika'da kafein içeren iki farklı bitkinin bulunuyor olması. Bu bitkiler takasla ya da başka bir şekilde ele geçiriliyor ve Güneybatı'da yaygın olarak tüketiliyordu diye ekliyor. Kafein bu dönemde aslında iki çeşit içecek halinde tüketilmiş. Bunların ilki kakao bazlı bir çikolata içeceği. Diğerine baktığımızda da bir tür çoban püskülünden yapılan Güneydoğu Amerika'da dediğim gibi yerlilerin kara içecek adını verdiği bir içecek. Fakat bu iki bitki de Güneybatı'da yetişmiyor. Ticaret yollarının nereden geldiği ve geçtiği kesin olarak bilinmiyor. Uzmanlar Meksika ile ticaret yapıldığının bilindiğini, çünkü kakao edinilebilecek en yakın yeri burası olduğunu söylüyorlar. Çikolata da biliyorsunuz kakao bitkisinden yapılır. Yine uzmanlar ayrıca farklı zaman dilimlerinde kullanılmış seramik parçalarını seçerek kafein kullanımının sürekli mi olduğunu yoksa belirli izole dönemlerle mi sınırlı olduğunu anlamaya çalışmışlar. Bunun da belki sonuçları yakında yayınlanır ve ben de sizlerle paylaşırım. Yani sözün özü.

inleyecek sokağa, az ötede üzülsün geçti. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün. Radyo
1: Ülkü Ülkü. Seni kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

sizler şarkıları dinlerken ben de arada şöyle bir sosyal medyaya baktım, kaçamak yapayım istedim. Ve orada bir şey dikkatimi çekti. Artık kesinlikle birbirimize bağırıp çağırmadan yorum yapamıyoruz. Özellikle belirli mecralarda bunu çok daha yoğun yapıyoruz. Kimsenin fikrine tahammülümüz kalmamış. Peki öfkelendiğinizde vücudunuzda ve beyninizde neler oluyor biliyor musunuz? Bunu bilseniz belki o kadar da fazla öfkelenmezdiniz. Evet, biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Belki bir saniye önce sakindiniz, şimdi ise içinizde bir volkan patlıyor. Bir anda sinirlenip nasıl bu kadar öfkelendiğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Burada aslında beyin devreye giriyor. Öfke aslında beynimizin binlerce yıl öncesinden kalan miras. Savaş ya da kaç mekanizmasının bir parçası. Beynimiz bir tehdidi algıladığında vücudumuzu iki seçeneğe hazırlıyor. Savaş, yani kendi haklarını savun, bağır, öfkelen ya da kaç. Oradan uzaklaş, konuyu kapat, görmezden gel. Ünlü psikiyatristlerden bir tanesi öfke çok eski ve temel bir duygudur diyor. Ve evet, bu duyguyu hepimiz tanıyoruz. Öfkelendiğimizde beynimizin düşünmeden hareket eden bölümü aşırı aktif hale gelirken mantıklı düşünen kısmı devre dışı kalıyor. Sonuçsa mantıksız tepkiler, pişman olmayacak hareketler ve bazen istemeden ağzımızdan çıkan sert sözler, sonra da açılan davalar, görülen mahkemeler, değil mi? Ama bizi işin o kısmı ilgilendirmiyor. Sonuçta tazminat verecek olan sizlersiniz. Peki beynimizin hangi bölümleri öfke mekanizmasında rol oynuyor dersiniz? Hadi bakalım, detayları dinlemek isteyenler için şarkıların hemen sonrasında

Gül güne güle de öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olur anlatıyorum size. Amigdalanız harekete geçiyor ve alarm butonu çalmaya başlıyor. Beynimizin hızlı karar veren bölümü olan amigdala tehlikeyi algılar algılamaz kırmızı alarmını çalıyor. Burası duygularımızı, hafızamızı ve öğrenme yetimizi yöneten badem şeklindeki küçücük bir yapı. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Amigdala bazen aşırı hassas olabiliyor. Mesela gerçekten tehlikeli bir durum. İşte örneğin bir aslanla burun buruna gelmek diyelim. Birisinin size yüksek sesle konuşmasını ayırt edemeyebiliyor. Sonuç, küçücük bir şeye bile aşırı tepki gösteriyorsunuz. Amigdala öfkelenince hemen bir mesaj yolluyor. Tehlike var, harekete geç. Ve bu mesaj beynimizin başka bir kilit noktasına iletiliyor. Hipotalamus. Tabii ki bundan da bahsedeceğim size şarkıların sonrasında.

0: Güne Güle, Gül Güne Güle.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.
2: Gül Güne Güle de birlikteliğimiz devam ediyor. Öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olduğunu anlatıyordum size. Amigdala'dan bahsetmiştim. Öfkelenince hemen bir mesaj yolluyor. Tehlike var, harekete geç ve hipotalamusumuz bizi savaşmaya hazırlıyor. Hipotalamus dediğim yer beynimizin içindeki kriz yönetimi departmanı gibi. Gelen tehlike sinyalini alınca vücudumuzu hızlıca savaş ya da kaç tepkisine hazırlıyor. Kalp atışlarımız hızlanıyor, nefesimiz sıklaşıyor, kan basıncımız yükseliyor, kaslarımız geriliyor. Kısacası vücudumuz tam bir saldırı moduna geçiyor. Çünkü hipotalamus otonom sinir sistemimizi harekete geçirerek bizi fiziksel olarak savaşmaya ya da kaçmaya hazırlıyor. Ama beynimiz başka bir bölümü bu noktada devreye sokuyor. Mantıklı düşünmemiz devre dışı kalıyor. Beynimizin ön tarafında bulunan prefrontal korteks mantıklı düşünme, karar verme ve duyguları kontrol etme görevini üstleniyor. Ama öfkelendiğimizde amigdala çok hızlı çalıştığı için bu bölüm durumu değerlendirme şansı bulamıyor. Yani bazen hani sinirlendiğimizde önce hakaret edip sonra düşünüyoruz ya, aslında nedeni tam olarak bu. Sinirliyken atılan bir mesaj ya da ne bileyim bağırarak yapılan bir çıkış genellikle mantıklı bir süzgeçten geçmeden doğrudan öfke motoruyla harekete geçiyor. Sonradan da ay keşke böyle yapmasaydım dediğiniz mutlaka olmuştur. İşte bunun sorumlusu amigdalanın prefrontal korteksi devre dışı bırakması. Tabii ki öfkelendiğimizde beynimizde sadece belirli bölgeler değil, aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar da devreye giriyor. Bunu da konuşacağız. Şarkıların sonrasında bekleyeceksin.

Gül güne gülle de öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olur konuşuyorduk. Şimdi öfkelendiğimizde beynimizde sadece belirli bölgeler değil aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar da devreye giriyor demiştim. İşte o anda salgılanan başlıca hormonları anlatayım size. Adrenalin. Bedenimiz adrenalin salgılayarak bizi savaşmaya ya da kaçmaya hazır hale getiriyor. Kaslarımız geriliyor, nefesimiz hızlanıyor, kalbimiz deli gibi atıyor. Kortizol vücudumuzun stres anında salgıladığı bir hormon. Ama sürekli olarak yüksek seviyelerde olması uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Norepinefrinden de bahsedeyim. Bu hormon sizi tetikte tutuyor ve sizi sinirlendiren şeylere takılı kalmanızı sağlıyor. İşte bu yüzden sinirlendiğinizde o tek bir olay dışında başka hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Öfkelendiğinizde beyniniz ve vücudunuz adeta bir savaş moduna geçiyor anlayacağınız. Beyniniz adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını salgılamaya başlıyor ve bu da tabii vücudunuzu tam anlamıyla tehdit var, hazırlan diye alarma geçiriyor. Peki bu alarmın sonuçları nelermiş derseniz şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım bunları.

0: Güle güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
15: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: kurslar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: hediyelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonla

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.
3: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
11: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bugün de retroya başlıyoruz. Bugün programımızın açılış şarkısı Demet Sarıoğlu'nun ilk albümünden çıkış şarkısı Kınalı Bebek. Sözler Şehrazat'a, müzikse Uzay Hepari'ye aittir. Şarkının video klibi ise zamanına göre oldukça radikal sahneler içermektedir. Retroya Ege ile devam edeceğiz. Şöyle bir Akdeniz esintisi alalım dedik. 1995 yılındayız. Albüm Senden Uzak.

Deniz Tekin'in Şeffaf isimli albümünün açılış şarkısı Nasihat'ı dinledik. Unutursun diye de bilinen bu şarkının sözleri Deniz Tekin'e, müzikse Murat Yeter'e aittir. Retro'ya Levent Yüksel'le devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Yeter ki onursuz olmasın aşk.

Efsanevi Melih Kibar, Erol Evgin, Çiğdem Talu Troikası'nın 1976 tarihli başyapıtı. İşte öyle bir şey. Aynı zamanda Erol Evgin'i Erol Evgin yapan şarkı olarak da bilinir. Yaşarsa muhteşem yorumlamıştır şarkıyı. Retro'ya Zeynep Cizdar'ın ilk albümüyle devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımızsa Vazgeç Gönül.

0: Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.

Canlı Erçetin elbette. İnsanı bırak dipten çıkarmayı, gayet morali iyi, bahar havası ciğerinde, nostaljisi cebindeyken dinlediğinde bile böyle olduğum için teşekkür ederim dedirtecek kadar keyifli bir şarkıdır elbette. Türk popüler müziği içinde bence çok önemli bir şarkı. Fatih Erkoç'ta neşemiz yerinde program yapmaya devam ediyoruz. Şarkımız avuç içi kadar mutluluk yeter.

Neşe Karaböceğin 7 Renk isimli albümünde ilk olarak dinlemiş olabilirsiniz bu şarkıyı. Selahattin Cesur Bey'in nefis bestesi bir yana, Bir O Kadar Güzel Gülten'in de Ahmet Selçuk İlkan'a ait olduğunu hatırlatmak isterim. Göksel yorumuyla çaldım sizlere günün birinde. Retro devam ediyor. Şarkımız Nalan'dan. 1997 yılındayız. Usul usul.

Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldi. Kapanış şarkımız Gökhan Özen'den, tabiri caizse 2002 yılında yayınlanan Duman Gözlüm albümünden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En iyi müzik, en iyi program.

0: her yerde. Radyo Ülkü.
1: Aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş,

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlı...
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke
8: her zaman her yerde.

0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülkü'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: E mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç

0: ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: En iyi müzik, en iyi program.
4: Radyo Ülke.
6: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını sök.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
4: Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar
1: 05-22-2555 Mersin.
0: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bazen gitmek olduğunu bilmektir aşk. Bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin, ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir aşk. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istedikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek

0: geçtin de yok yere yaralandın.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
1: Söylemek istemediğim tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.